ra oniye koso ne kwa wujidie mu Awurade se men kan so be this Christmas men yayen to ho enyayen to ho na eyira ebe ha o onu kon fa wa se embo onu ara na be yo 2019